Esselamu Aleyküm. Radyo Forebi Türkçe programını 98.1 FM'den dinliyorsunuz. Bugün sizinle 900 yıldan daha eski bir kitabın sayfalarını açacağız. İmam Gazali'nin Kimyayı Saadet adlı eseri ve özellikle o eserin güzel ahlak bahsi. Today in our program we are going to spend about 10 minutes with a book written more than 900 years ago. Its name is Kimyayı Saadet, The Alchemy of Happiness, written by Al-Ghazali. And we will look at one part of it in particular, the part about good character. Önce kitabın ismi üzerinde biraz duralım. Çünkü isim tesadüf değil. Kimya, eski dünyada bakırı, kurşunu altına çevirme iddiasındaki ilmin adıydı. Gazali bu ismi bilerek seçiyor. The alchemists of the old world claimed that they could turn copper into gold. Gazali takes this word and turns it around. He says there's a real alchemy and in which not work on metals, it works on the human heart. Asıl kimya insanın huyunu, iç dünyasını, kalbini dönüştüren kimyadır. Ve bu dönüşün adı saadettir. Yani gerçek mutluluk. Gazali 11. yüzyılda yaşamış bir alim. Bağdat'ta döneminin en büyük medresesinde ders veriyor. Öğrencileri var, şöhreti var, itibarı var. Sonra bir gün hepsini bırakıyor ve yıllarca süren bir arayışa çıkıyor. Gazali was at the top of his academic world, of his time, and he walked away from it because he realized that knowing about the good life and living it were two different things. Bu arayışın meyvesi büyük eseri İhya oldu. Kimyayı Saadet ise onun halk için sade bir dille yazılmış Farsça özeti. Yani Gazali'nin sıradan insanın eline tutuşturmak istediği bir kitap. Gazali lived in Baghdad and he was a lecturer, an academician in one of the greatest institutions of his time. Baghdad was a center of knowledge and academia, and his institution was one of the biggest in the world at that time. He just walked away from it to live a life, I guess, or put what he knows or what he has preached into application in his daily life. And he has written a book called İhya, which is a very comprehensive book about, you know, a certain lifestyle. And this book we are referring to today, The Alchemy of Happiness, is a summary of that comprehensive book. Şimdi asıl konumuza gelelim. Gazali'ye göre ahlak nedir? Burada çok dikkat çekici bir tanım var. Ahlak dışarıdan gördüğümüz davranışın kendisi değildir. Ahlak nefiste yerleşmiş bir haldir. Öyle ki bir hal ki davranışlar ondan düşünmeden, hesap yapmadan, zorlamadan kolayca çıkar. Gazali's definition is very precise. Character is not what you do. Character is the settled state inside the soul from which actions flow easily, without deliberation and without struggle. Bir insan bir defa para verdi diye cömert olmaz. Dişini sıkarak, kendini zorlayarak, doğruyu söyleyen insan da henüz tam manasıyla doğru sözlü değildir. Bu tanımın çok pratik bir sonucu var. Güzel ahlakın alameti kolaylıktır. If being patient still costs you your whole day, you're not on the road. You're on the road, but you have not arrived. Yolun başındasınız yani. Ki bu da güzel bir şey. Ama Gazali diyor ki hedef iyiliğin sizden su gibi akmasıdır. Öfkelenmemek için mücadele etmek değil, öfkelenmeyi
tabiatınız haline getirmek. Gazali bu noktada ahlakın dindeki yerini de çok yükseğe koyuyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'e müminlerin hangisi insanca daha olgundur diye sorulduğunda ahlakı en güzel olanıdır cevabını vermiştir. Notice what that means. The measure of faith is not only how much you know or how much you perform. Gazali reminds us that the Prophet, peace be upon him, tied the completeness of faith directly to beauty of a person's character. Yani ibadet ile ahlak birbirinden ayrı iki kulvar değil. Namaz insanı kötülükten alıkoyuyorsa, namazdır. Oruç insanı yumuşatıyorsa oruçtur. İbadet ahlakı yoğuran kalıptır. Peki insan huyunu değiştirebilir mi? Gazali'nin zamanında da bugün olduğu gibi insan yaratılışı değişmez diyenler vardı. Gazali buna açıkça itiraz ediyor. Diyor ki eğer huy değişmeseydi bütün nasihatler, bütün terbiye, bütün öğütler boşuna olurdu. Sonra çok güzel bir örnek veriyor. Biz atı terbiye ediyoruz, köpeği terbiye ediyoruz, avcı kuşu evcilleştiriyoruz. If a wild horse can be trained and a hunting bird can be tamed, how can anyone claim that a human being is not one creature that is incapable of change? İnsanı terbiye etmek, İnsan terbiye kabul etmeyen tek varlık değildir. Olamaz. Zaten Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Demek ki bütün bir dinin gayesi bu değişimdir. Gazali ahlakı dört temel kuvvete bağlıyor. Birisi ilim kuvveti, ölçülü hali demektir. İkincisi de öfke kuvveti. Ölçülü hali şecaat yani yiğitliktir. Yani ilim kuvveti hikmetle sonuçlanmalı, öfke kuvveti şecaatle, yiğitlikle. Üçüncüsü arzu kuvveti, bununki ölçülü hali iffettir. Dördüncüsü ise bu üçünü de yerli yerine koyan adalettir. Her fazilet iki aşırılığın tam ortasındadır. Here's the idea, and it is worth holding on to. Every virtue sits between two faults, not opposite one fault. Cesaret sadece korkaklığın zıddı değildir. Cesaret hem korkaklıktan hem de körü körüne atılganlıktan uzak duran orta noktadır. Hikmet, kurnazlıkla ahmaklığın ortasıdır. İffet, taşkınlıkla donukluğun ortasıdır. Bu yüzden Gazali'de güzel ahlak bir denge sanatıdır. Now, let's say, given the example of generosity, so the right amount of generosity is not just giving away everything you have, or, you know, the completely opposite of it, being so stingy that you do not give anything, it is right in the middle. So you're generous enough and you are economical enough in the sense of, you know, your spending or your giving away charities. It is in this book, even courage has been given as an example. Courage is not to jump on anything without any calculations and, you know, being overactive, or the opposite of it, it is not being really passive and, you know, submissive and not doing anything, and, you know, it is right in the middle. So Gazali argues that right amount of character is required to perfect good personality. Bunu günlük hayattan bir örnekle düşünelim. Diyelim ki iş yerinde bir haksızlık gördünüz. Hiç ses çıkartmayıp geçip gitmek Gazali'nin diliyle korkaklıktır, yani eksikliktir. Masayı yumruklayıp bağırmak ise taşkınlıktır, yani fazladır. Doğru olan sözü zamanında, yerinde ve ölçüsünde söylemektir.
Think of an injustice you witness at work. Saying nothing at all is cowardice. Shouting and slamming the table is recklessness. The virtue is to speak, but to speak at the right time, in the right measure, to the right person. İşte adalet dediğimiz şey, diğer üç kuvveti tam bu noktada tutabilme melekesidir. Ama insan kendi kusurunu nasıl görecek? Çünkü hepimiz kendimize karşı biraz kördürüz. Gazali burada dört yol gösteriyor. Birinci yol, kusurumuzu gösterecek, size gösterecek bir hocanın, bir yol göstericinin yanınızda bulunmasıdır. İkinci yol, doğru sözlü, samimi bir dosttur. Selefi Salihinden biri şöyle dermiş. Kusurlarımı bana hediye eden kardeşime Allah rahmet eylesin. The second way is a truthful friend, someone who cares about you enough to say uncomfortable things. Üçüncü yol ise ilginç. Gazali diyor ki, düşmanınızın dilinden kendi kusurunuzu öğrenin. And the third one is, your enemy will usually tell you the truth that your friends are too polite to mention. Dostunuz sizi kırmamak için susar, düşmanınız susmaz. Dördüncü yol, insanlar arasına karışmak ve başkalarıyla hoşlanmadığınız huyu kendinizde aramaktır. So, being in the society, being in the daily life actively and trying to mirror what you don't like in other people and reflecting on yourself and saying that, do I have this also within me? So, when you are trying to find the right amount of good personality, good character, you need to do some self-analysis. But we are not always honest to ourselves. Every one of us as individuals, we tend to approve and like ourselves. And it's quite difficult to identify what is missing, what are our shortcomings, and where we're making a judgmental mistake. So there are few methods Ghazali suggests. One is that you find yourself a mentor that can guide you through difficulties and guide you through self-analysis and development. That is usually a wise and more experienced person. The second is a good, honest friend that will tell the things you don't even like, that could upset you, but you need to hear. They will come and talk to you and tell you in your face. These are good friends. Sometimes these conversations could be difficult, but you need them. Third one is to actually listen to your enemies. What they are criticizing of you could point out a good improvement within yourself. And the third one is to just within your daily life find yourself mirrors and reflect upon yourself to see if you've got those negativities within you. Şimdi bu kusurları gördükten sonra, once you finished and conducted your self-analysis, how do you heal? Neyi nasıl düzelteceksiniz? Nasıl tedavi olacaksınız? Gazali'nin reçetesi son derece basit ama uygulaması zor. Her huy zıddını yaparak tedavi edilir. Cimriyseniz içiniz gitse de vereceksiniz. Öfkeliyseniz tam patlayacağınız yerde susacaksınız. Kibirliyseniz ağrınıza giden işi bilerek yapacaksınız. The prescription, once you make these analyses, then the prescription is to practice the opposite of your flow on purpose, again and again, until the difficult thing becomes natural. For example, if you are very stingy and you don't want to give away anything to anyone, practice extreme generosity. So just give, even if you dislike it, even if you feel not comfortable doing so, you deliberately push yourself and do it. So this is like, you know, if you've got too much pride, do some service to other people and, you know, try to lower your ego and just keep fighting against that until it becomes easy
It is not difficult. Even if you dislike it, even if you feel not comfortable doing so, you deliberately push yourself and do it. So this is like, you know, if you've got too much pride, do some service to other people, and you know, try to lower your ego.

Gazali buna riyazet diyor. Yani sabırlı bir alıştırma, bir idman. Başta zorlanmaya, tekellüfle yaparsınız. Zamanla o zorlanma düşer ve geriye tabiat kalır. İşte o zaman bu bir huya dönüşmüştür. Bu tam olarak suyun yatağını değiştirmeye benzer. Su yıllardır aktığı yeri iyi bilir ve oradan akmak ister. Siz yeni bir kanal açtığınızda ilk günlerde su ısrarla eski yatağına dönmek isteyecek. Ama sabredip kanalı açık tutarsanız bir müddet sonra su yeni yolunu kendi yolu sayar. Changing a habit is changing the course of a stream. At the beginning, the water keeps returning to the old channel, and it feels like nothing is working. If you keep the new channel open though long enough, the water forgets the old path. Gazali'nin bize hatırlattığı şey de budur, sabırdır. Bir iki denemede olmadı diye vazgeçen insan aslında ahlakın nasıl teşekkül ettiğini bilmiyor demektir. Ve şunu da ekliyor. İnsan tek başına bu yolu yürümekte zorlanır. Güzel huylu insanların arasında bulunmak o huyun size sirayet etmesinin en kestirme yollarından biridir. So, it is not an easy thing, and Gazali suggests that you find people with good character and try to hang around them because their habits and their personalities will start reflecting onto you as you spend time with them. So this is one of the shortcuts of getting equipped with good conduct and good personalities. Bu kısmı bitirirken küçük bir teklifte bulunayım. Bu hafta kendinize tek bir soru sorun. Benim en çok zorlandığım güzel huy hangisi? Bunu tespit edin. Mesela sabır mı? Cömertlik mi? Öfkeye mi hakim olamıyorsunuz? Yoksa sözünüzde mi duramıyorsunuz? Sonra o tek huyun zıddını bu hafta boyunca bilerek pratik edin. So, leaving today's program, if you heard this article, pick one, but only one, and practice it is opposite deliberately for a week. That is the whole method, and it is more than enough to begin. Çünkü Kimya-i Saadet'in bize söylediği şey şu, bakırı altına çevirerek çevirecek bir iksir aramaya gerek yok. Asıl değişmesi gereken maden biziz. So once you identify something nice and good, but it is difficult for you. Whether it is generosity, whether it is patience, think about that. Just pick one and deliberately do the opposite of it for a week until we see you again on the Monday's program next week at 3 p.m. And see if it is going to have any changes, if it is going to get easier. Let's say, if you do not give any charity and you feel quite not generous about it, be generous this week, deliberately. Expect a result and see if it is going to get easier for you to, give away what you love for a bit. And once it becomes easier, then you have developed, you have progressed. And just keep doing that until you perfect your personality. Bu tabii ki kuru bir kendini geliştirme meselesi değil. Bizim anlatmaya çalıştığımız programımızda özellikle güzel ahlakın insanı cennete götürmesiyle alakalı bir şey. Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız Allah'ın en çok sevdiği insan olan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını özümsemeniz gerekiyor. Çünkü Allah en çok onu seviyor. Biz de onun ahlakını öğrenir, onun gibi olma özelliklerini en azından kendimize donatı olarak almaya yönelirsek belki biz de Allah'ın sevdiği kullara dönüşürüz. Allah'ın sevdiği kula dönüşmek neden önemli? Yani bu dünyada muhakkak faydasını görürsünüz. Hayatınız güzelleşir. En azından dıştan güzelleşmeyebilir. Yani hani işte siz güzel ahlaka sahip olduğunuz bir anda işte işleriniz çok iyiye doğru ivme

anda işte dünyalık kazanıyorsunuz. Öyle değil. Veya sağlığınız birdenbire çok iyileşti falan. Mesele bu değil. Allah sizi sevdiğiniz zaman iç aleminiz güzelleşiyor. Rahatlar, güzelleşir. Fakir bile olsanız mutlu olursunuz. Hasta bile olsanız hayattan zevk alırsınız. Çünkü nice sağlıklı insanlar var. Nice zengin insanlar var. Hayattan zevk alamıyorlar. İşte velev ki işte akrabalarıyla arası bozuk, bir adam sürekli kendini ticarete vermiş, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş, çoluğu çocuğuyla arası bozuk, veya işte çok gönül kırmış, bir şeyler elde etmiş ama etrafında arkadaşı kalmamış, kendini yalnız hissediyor. Kimisi belki çok sağlıklı, işte çok şey ama başka şeylerden mahrum. Bu insanın gönlündeki boşluğu sadece Rabbinin hatırlaması, Rabbini hatırlaması, Rabbinin varlığının bilinci doldurur, doyurur. Öbür türlü insanın kalbini şu dünyada doyurabilecek bir lezzet yok. Sürekli bir doyumsuzluk içerisinde insan sıkıntıdan sıkıntıya atar kendini. Biliyorsunuz ondan sonra da hani Allah korusun insanlar ya izolasyon içerisine düşüyor ya uç şeylere kaçıyorlar, işte agresifleşiyorlar. Diğer insanlardan nefret etmeye başlıyorlar, geçimsizleşiyorlar, içlerindeki işte negatif duygular kuvvetleniyor, nefret gibi, kıskançlık gibi vesaire, çekememezlik gibi. Öte taraftan da kalbi selim olan insan, kalbi yatışan ve tatmin olan insan artık içindeki hırsı, özellikle dünyaya karşı hırsı yenmiş, sakinlemiş, dengeye ulaşmış bir insan oluyor. Hasta bile olsa, fakir bile olsa, işte less than perfect condition'da yaşıyor bile olsa, o iç huzuru ona bu dünyayı veya bu kusurlu ortamı yaşanabilir hale getiriyor. Çevresindeki insanlar onu seviyor. Çevresindeki insanlara bir rahmet oluyor bu insan. Aynı zamanda da en önemlisi Allah sevdiği için bu dünya hayatı geçici, bir gün gözlerini yumup da ahirette açtığı zaman karşılaştığından memnun oluyor. Artık üzüntü, sıkıntı, dert, tasa, korku kalmıyor. Cennette ebedi yurdunda saadet içerisinde yaşıyor ki bu en önemlisi. Yani dinleyicilerimizden şu söylediklerimi duyanlar var ise kulak versinler. Bu dünyada ne olursa olsun ahirette insanın karşılaşacağı iyilik ise değer. Ama kötülük ise hüsrana uğrar. Eninde sonunda da bununla karşılaşacağız. Eninde sonunda herkes bunu tadacak, bu tecrübeyi yaşayacak. Ne yaşta olursa olsun veya işte ne şekilde olursa olsun. Bu dünyada ben insanlık tarihine şöyle bir göz gezdirin, dünyaya dönün, dolaşın, bakın. Baki kalan, ebedi yaşayan kimse duymadım, görmedim. Biz de öyle zannetmeyelim. Hayat bitmeyecek zannetmeyelim. Her şey limitsiz zannetmeyelim. Bir gün hesaba çekileceğiz. Bu bakıma çok önemli. Bu Gazali'nin anlattıkları da güzel ahlakta insanı doğru tarafa doğru, terazinin doğru tarafına götüren en önemli etkenlerden bir tanesi diyorum. Allah'a emanet olun. İşleriniz rast gitsin. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. İşlerinizi bereketlendirsin, vaktinizi bereketlendirsin. Haftaya pazartesi günü saat 3'te görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.